oduyefo wodi ni sika nyina ma oduyefo se oduyefo nsane yade eduru se yibi na ma me ni nyes campo do de akodu oduyefo ho so for about 4730